0: Ne cevap seçtim o zaman?
1: Sen?
0: Hanım yaratıyor musun?
1: Hey, have a good one.